0: yani endişe tabii bak. Etkinliği makine yiyorum ben ne? Tabii mi yiyorum ne diyorum falan diye bak. Akıllı bir şey değil bak mi yiyorum. Yani ki yemeği diyorum ama ben bak bak diye bir şey değil bak. Böyle ama çok ki lan diye bir kuş veri ve bak. Yani ki ama ben de tabi çağır bana çok ama ne yiyorum diye bak. Ben tabi böyle bir şey değil ki ama yiyorum ama.
1: Amen. Amen.
0: Amen. Ne yapar tuğer böyle bon yiyorum.
1: Pa tu ero bera bon yesu.
0: Wa jal bon te family. A kana pa yesu pa mele.
1: Okay.
0: Mana mai mai dik pa mele. Pa mele ko sni pa mele. Le vole la 20 km pa mele, le vole ske dik pa mele. Pa si ske pa mele, pa si tamo o pa mele bera bi. Le tu tu volta pa la volta pa ite. Le amor amor rural. Lan ki pa ite ma dan nan ki te ma du. Mo de ni sai lan ki ma lan ko ke be mer. Mon gol Olga gunki de Japan de gunki de devi ke tengo medio que acuara acuara.
1: Mhm.
0: Como lo vos buen día. Amo me lo suena ñamo que sin ñama. Amo me la yari. Lo que chulo para bon aire la tio aquí la. A mi modo de guerra. A don se pone luego gol para mi le. Mira si tengo le mi gran. Que la ambora amo con la carta de para mi le. Que amo yo chulo chulo de que ni ven. Mi bol me bien la yivi que la la yivi a la que anda. Yam cha waju era pe ni mote ya mo ni ma me pa me gine ye ya wi me pa la ra more irun jo jo di ki te ende pa lu ni jo po pa ke jo me ko lu ya morgi ke da wi ma ta bi ke ja lo wi a ke ni jo jo di ki me nga ma mor ni ba me di go
1: me ti go be na kar chue bo ru ka ni wa ka
0: ka ko te ba ta ma ngi di da mi go me ma ga ta ki pa mi le
1: okay
0: Ungir
1: ngir ta
0: ya
1: o ngwe ya ko ba medigum. Ah medigum. Ah bodwa e ka beru pa ungeri ya me la chware kany do chwe meda. Ayayayayayay. Pampis pamela. Hello.
2: Okay.
1: E chori ni pampis.
2: Toma ba ke foi esa pesca.
1: Ke foi naga naga.
2: Foi
1: me guoke bene gamboru kanyo chone ni?
2: Boro kanyo chostere.
1: Ok.
2: Kasure?
1: Yes.
2: Uwe mote kanyo silvoni awene.
1: Awene?
2: Kuyen kronke ramo nonge.
1: Ngamo goere?
2: Nini ato goere kanyo yate dino kichoroni awene.
1: Awena wena na nana get twong twong mo kaine ne
2: twong
1: na nana nana we me awena wena na get pola de da
2: na de la mo loko ne mo ke jam
1: manda mar te praise kere ara mo loko ke mamene ramen
2: yo se
1: zero ke awena ko kere Enene.
2: Yes.
1: Okay. Ayela pe. Ay,
2: sana motien ke family ne.
1: Okay.
2: One come ke family ne.
1: Okay.
2: Payes ke family ne.
1: Hmm.
2: Big fans when amor de wey ma payes.
1: Amen.
2: Pero te mere you speak when.
1: Okay. Okay. Hola. Ana foi pa Pampis. Ene no meno Pampis Pamela Lewin Radio. Now betting it ni chariyo matine wa biku pa ki team man ma gi aki hikoro mendo tich pa ba ma gi aki koro Bailey Lewin Radio kama o berge kare aida wa biku pa gwa ki Apostle Wayne kilo wa US nyo gwa pa biku pa ki man no no men no le big chairman TUS wa big orgas studio ke kan pego la ya station we ko ga ga speak FM man ya don ma pege ko mar melo Uganda ni captain K yo KK Kasule